0: İsmi'yle oldu olur. Çırdır bir içmeye hal. Çiğ çiğ çiğ. Rusya. İsmi'yle olur. İsmi'yle tembe. Çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ. Rütlüm İsmi'yle çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ çiğ
1: Yes, good.